sesin yok, kokun yok, sıcaklığın yok, bildiğim tadın yok, dudaklar.

Vay vay vay. Cengiz Baba. Yaşa destane. Seviyorum sizi güzel sanatçımız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Halde olsunuz yayında. Tabii 3 saat boyunca bu radyo frekansından olacağım. Beni inşallah yalnız bırakmıyorsunuz değil mi? Çünkü bu akşam şarkımız harbi damar şarkılar. Ve de radyo frekanslarımız Büyük Apollon için 107.1, 107.8 ve de 106.5. İşte radyo frekanslarımız. Ve de tabii ki DAB Plus'ten, yani dijital radyonuz varsa bizi rahat şekilde dinleyebileceksiniz. Sevgili dostlar, yayınımız Deventer, Arnhem, Zwolle. Yayınımız baya geniş. Evet dostlar, şimdi şu anda işte olan hayırlı işler, yoğurt olan hayırlı yolculuklar, hastalarımıza Allah'tan acil şifalar. İşte yayındayız. En güzel şarkılar, en güzel sohbet tabii ki Meşk FM'de. Halit Baba yayında.

Tam da var şarkılar sevgili dostlar. Şimdi şu anda beni ebede dinleyen sevgili kızım Hilal Kaygın için baba bana selam gönderebilir misin? Hilal'cığım sana dop dolu selamlar gönderiyorum Fas'ından. Evet dostlar, ne yapalım? Coşkun sabah diyelim mi? Allah Allah, bu akşam hezm oldu gibi fena şarkılar, isyan şarkılar. Tabii ki Meşk FM'de. Halkın radyosu, halkın sesi.

0: Senin sevgilinim.
1: Sana aydın Metin Şentürk'ten dinledikse dostlar. Evet dostlar, şarkı istiyorsanız ya da mesajınız varsa bana mesajınızı iletebilirsiniz. Şimdi şu anda Selim Kargan beni dinliyor. Abi şarkıların her zaman olduğu çok güzel ve de devamın dilerim. Bana Azerbaycan'dan bir şarkı çalabilir misin? Ve de bu şarkıyı bütün dostlarıma ve bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ve de sevgili Erkan abicim, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Yolcumuz kilden devam ediyor. Sinan Özen, hala seviyorum diyecek güzel sanatçımız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Bu akşam dop dolu şarkılar, isyan şarkılar, hüzünlü şarkılar, tabii ki meşkemde. İşte farkımız, tarzımız budur.

0: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.
1: Buradan çıkış yok, buradan çıkış yok, buradan çıkış yok.

Vay be Sedosa, şarkılarımız bomba gibi değil mi? Evet tamam, son saatteyiz ve bu son saatte damara devam edeceğiz. Konuk sanatçımız Sibel Can, canım seni istiyor diyecek güzel sanatçımız. Çok tehlikeli şarkılar, çok!

şanslı peşimde dertler sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçakla. Vuracaksa vursun, daha ne olsun.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

Nasıl söyledi? Sedat Koç. Dünyanın son değil dedi güzel sanatçımız. Evet hanım, saatimize bakıyoruz. Veda faslımız geldi. Evet hanım. Bu akşam çok güzel şarkıda çaldık. Kendimize geçtik bu akşam değil mi? Evet hanım dostlar. Suç ve lisan dekse af ola. Haftaya aynı saat ve aynı frekansla buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olursunuz. Bay bay.